Bırak Tanizaki çığlık için lan. Yoktu sağda canlısı. Tekirdeki yok Tokyo'a sokutu. Aklım hatta ghost'ın o solti. Şahosu durak şanak ongakı. Yok boğulun mita sağda canlısı. Tekirdeki yok Tokyo'a sokutu.